0: uçmana. My Music Radio Top Awards Hits.
1: Kuştan gelen tu aroma. Kuş da çeş tünüştrat.